0: Yotto, Antoine Out Radio. Yotto, Yotto,
1: Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yotto, Yot